0: uyayiqoqosha
1: zalanaso uzalanaso tut kada
2: ikuse
1: ichapizi
3: sawara iq
1: zalanaso